0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet yağmurun gözyaşının izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var, hasret dolu bağrımda.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.02 gösteriyor. 22 Temmuz 2026 çarşamba akşamındayız. Bizi 88.6 frekanslarından ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum sevgili dostlar. Evet, bugün yine çok güzel bir konuyla beraberiz. Yine Ankara'yı işleyeceğiz. Ankara'nın en meşhur olan şeyi nedir, onlardan bahsediyoruz. Bakalım neler gelecek. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz şöyle hemen ortaya çıksın. Bilmediklerimizi de öğrenelim. Sizin bilmediklerinizi de bizler söyleyelim diyorum. Ve hemen şöyle meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre hava durumuna bakıyorum. Şu anda 32.3 derece dışarıdaki hava sıcaklığımız. Yarın için 31 derece, cuma gökyüzülü sağanak yağışlı 30, cumartesi gökyüzülü sağanak yağışlı 22, birdenbire çok fazla düşüyor. Pazar günü gökyüzülü sağanak yağışlı 24 ve pazartesi günü parça bulutlu güneşli 27. Normalde cuma cumartesiydi, pazarı da eklemişiz efendim ve hafta sonunu full action ne yapıyoruz gökyüzülü sağanak yağışlı geçiriyoruz. Bu sıcaklarda 11 ile 3 saatleri arasında ne yapıyoruz? Yaşlılarımız, emeklilerimiz, hastalarımız, tansiyon hastalarımız dışarı çıkmıyorsunuz. Çıkıyorsanız da lütfen yanınızda suyunuzu ve şapkanızı ya da şemsiyenizi almayı ihmal etmiyorsunuz diyorum. Ve en önemlisi sokaktaki patilicanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermeyi ihmal etmeyin. Ne diyoruz? Onlar bize Allah'ın emaneti. Çok güzel bir şarkıyla başlayacağım size. Tüm Radyo Karadeniz dostlarına şu anda tampon tampona yakın trafikte ve evinde iş yerinde çayını kahvesini yudumlarken, arabanın içinde terleyip klimasını açamazken bizi dinleyenlere gelsin, senden ibaret diyor.

Evet sevgili dostlar, gerçekten hava çok sıcak ve bu sıcak hava bunaltıyor hepimizi. Sizler de biliyorsunuz ki ne yapıyoruz efendim bu sıcak havalarda, elimizden geldiğince bol bol su içiyoruz. Bol bol su içmemiz lazım çünkü terliyoruz, attığımız o teri suyla geri kazanmamız gerekiyor. Aksi takdirde ne oluyor? Tabii ki sevgili dostlar çok kolay bir şey olmuyor. Böbreklerimiz sıkıntıya girebiliyor. Evet sevgili Murat mesaj atmış, diyor ki iyi akşamlar Burçin abi, nasılsınız, iyi yayınlar demiş. Ankara denince aklıma ilk çıtır Ankara simidi geliyor. Vallahi sorma, şu anda da karnım acık var, acıkmış vaziyette. O kadar güzel söyledin ki o çıtır Ankara simidi, o sokak simidinin tadı inan hiçbir yerde yok. Yanında devam etmiş Allah beni acıktırmaya, yanında demli çay varsa sabah kahvaltısında başka bir şey aramam. Başka şehirlerde de yedim ama bizimkinin çıtırlığı gerçekten farklı, yemin ediyorum farklı. Hiçbir yerde bu kadar güzel simit yok, hele fırından yeni çıkmışsa. Of Allah, gerçekten sen benim ağzımı sulandırdın ya sevgili Murat. Hele fırından yeni çıkmışsa insan bir tane daha istiyor. Bu saatte simitten bahsedip milletin canını çektirmeyeyim demiş. Ya bahsetti çektirdi sevgili Muratçım, daha ne yapacaksın? Ağzımızın suyu aktı burada. Herkes aç eve gidiyor. Öldürdün bizi. Tabii ki şaka. Sıradaki şarkıyı Ankara simidini sevenlere armağan ediyorum demiş. Vallahi ben de armağan ediyorum. Ankara simidini seven herkes için gelsin. Hakan Peker diyor ki İlla ki Ankara simidi diyor. Nokta.

Evet sevgili dostlar, sevgili Mete yazmış, bakalım neler demiş. Çok uzun zaman demir yazmıyorsun sevgili Meteciğim, en son 26 Haziran 2026 tarihinde yazmışsın. Bayağı bir ara vermişsin, nereden baksan bir ay. Ama yazma isiminden dolayı ne yapıyoruz, sınıfta bırakmıyoruz, tatil modundayız hepimiz diye seni idare ediyoruz. Diyor ki Mogan Gölü ve Aspava demiş sıradaki şarkı. Ayşe Efe, Barut, Füsun Efe, Merve, Şahin ve Yeliz neymiş? Yeliz Bey başkanıma gelsin de demek. Onu anlamadım vallahi Meteciğim. Yeliz Bey başkanıma gelsin diye yazmışsın. Şahin ve Yeliz Bey başkanım diye herhalde bir hata almış. Ama yine de ben hepsini okudum diyorum. Mogan Gölü ve Aspava. Aspava'nın da tabii ki nedir efendim, getirdiği ikramlarda ayrı bir güzel. O yani şöyle söyleyeyim. Ben lezzet ve tadı olarak söylüyorum. Sen mekan demişsin. Ankara'nın mesela neyi meşhur dediğimde bana mesela keçisi meşhur efendim. Ankara keçisi. Yani bu tür şeyler. Ya da işte Ankara kedisi. Hani biraz daha söyledi ya, Ankara simidi. Bunun gibi şeyler var. Sizlerin de mutlaka bu ne yapacaktır? Feyiz alacaksınızdır. Onun için Mogan ve Aspava'yı saymadım açıkçası. Başka şeyler yazarsan süper olacak diyorum ve çok güzel bir şarkı. Hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Bengü bizlerle diyor ki, kuzum diyor, daha güzel şeyler yaz diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.17 oldu şu anda ve mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili Zehra Hanım mesaj atmış, bakalım neler demiş. İyi akşamlar Burçin Bey, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'nın meşhuru deyince Ankara kedisini unutmayalım demiş. Valla biraz evvel söyledim, harikasınız. O bembeyaz tüyleri, farklı renk olabilen gözleriyle gerçekten çok güzeller. Çocukken komşumuzda vardı, kendini evin sahibi zannederdi valla demiş. Biz misafir kendisi ev sahibi gibi gezerdi. Hayvanları seven bütün dinleyicilere selam olsun. Sıradaki şarkıya tüm patili dostlarımıza armağan ediyorum demiş Zehra Hanım. Yüreğinize sağlık. O patili dostlardan bir tanesi de benim efendim. Ben ne yapıyorum? Patili canlara bir kap su bir kap mama vermeyi her gün söylüyorum. Aynı zamanda Nuh'un Patileri Derneği'ni de diyorum ki onları lütfen WhatsApp'tan ya da Instagram'dan inceleyin. Ondan sonra yardım edin. Onlar da yaklaşık 200'ün üstünde cana ne yapıyorlar, bakıyorlar diyorum. Buradan da onlara selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. O zaman sevgili Zehra Hanım'a, bütün patili dostlara, bütün patili canlara Nil Burak geliyor. Bizi tam 1980'li yıllara götürecek ve diyecek ki birisine aşık oldum, birisine diyecek.

Evet sevgili dostlar, sevgili Filiz mesaj atmış. Diyor ki iyi akşamlar Burcu Bey, nasılsınız diyor. Çok teşekkür ediyorum valla, seni sormalı, sen nasılsın? Benim oyum Beypazarı güvecinden yana demiş. Valla onun tadını biliyorum, muhteşem. Geçen Beypazarı'na gittiğimizde yedik, hala tadını konuşuyoruz. Taş fırından çıkınca kokusu bile insanı acıktırıyor. Valla bugün bu konuyu yapmasa mıydık acaba ya? Ben de açım gerçekten. Şimdi bütün herkes güzel şeyler yazıyor. İyice acıkıyorum. Ne yapacağım şimdi onu bilemedim valla. Okumayı bip mi desem acaba oraya diye düşündüm. Üstüne çayla Beypazarı kurusu da geldi mi kalkmak istemiyorsun. Ankara sadece gezilecek değil, yenilecek şehre de bence benziyor demiş. Sıradaki şarkıyı Beypazarı'nı ve güzel yemeklerini sevenlere armağan ediyorum demiş. Bu arada Beypazarı'nın sarması da meşhur. Onu da unutmayalım. Beypazarı'nın kurusu meşhur. Onu hiç unutmayalım. Beypazarı'nın her şeyi meşhur, onu daha da hiç unutmayalım diyorum ve evet sevgili Filiz'e tüm dostlara Melek Musa geliyor, illetim diyor.

Evet sevgili dostlar, Van kedisi mesela çok güzeldir değil mi? Bir gözü yeşil, bir gözü mavi olur genelde. Ama Ankara kedisi de çok meşhurdur. Çok fazla dillendirilmedi. Nedense çok fazla ön plana çıkarılmıyor. Ama Ankara kedisi gerçekten muhteşem. Onun haricinde Ankara'nın keçisi de çok güzeldir. İnatçı keçi anlamında değil, yanlış anlamayın efendim. Keçi anlamında gerçekten Ankara'nın keçisi de çok meşhur. Ama biz bunları nedense çok fazla ön plana mı çıkaramıyoruz? Yoksa ben mi duymuyorum? Bende mi tuhaflık var? Yoksa bu güzel şeylerimizi duyuramayanlarda mı tuhaflık var? Onu da tabii ki bilmiyorum. İnşallah Ankara'mız hak ettiği değeri alır. Farkındaysanız pazartesi gününden itibaren hep Ankara ile alakalı programlar yapıyorum. Çünkü gerçekten doğma büyüme Ankara'da yaşayan bir insan olarak şunu söyleyeyim. Her şeyde İstanbul var. Ankara ikinci planda. Biz başkentiz, birinci planda olmak istiyoruz. Nokta diyorum ve sırada çok güzel bir şarkı var. Şu anda beni dinliyor kendisi. Sevgili Ülke Hanım'a gelsin bu şarkı. Kendisi de Rizeli. Diyor ki bana güzel bir şarkı çalar mısın dedi. Tabii çalarım dedim. Ülke Hanım'a o zaman Volkan Konak geliyor. Diyor ki Via Via aç da gel diyor.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

0: içinde.
1: Evet sevgili dostlar, reklamların ardından sevgili Feridun Düzağaç bizlerleydi. Şimdi de sevgili Görkem, bakalım neler yazmış, merak ediyorum. İyi akşamlar Burçin abi, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sana, iyi akşamlar. Ben Ankara tava diyeceğim demiş. Bizim evde yapıldığı gün mutfaktan gelen kokular herkes sofraya erken oturmasını sağlar demiş. Etim ve şehriyenin lezzeti birleşince gerçekten güzel oluyor. Diyet yapan varsa o gün görmezden gelsin bence. Ankara'nın yemeklerini de biraz daha tanıtmak lazım demiş. Sıradaki şarkı sofranın tadını bilenlere armağan ediyorum diye de eklemiş. Vallahi ben de elimden geldiğince Ankara'nın kedisini, Ankara'nın keçisini, Ankara'nın yemeğini, Ankara'nın güzel yerlerini, başkentimizin güzelliklerini tanıtmaya çalışıyorum. 3 gündür de buna hizmet veriyorum. Ankara'dan üstün hizmet malzemesi alırız inşallah diyorum ama nerede bana üstün hizmet malzemesi vermesinler de şu Gençlik Parkı'na gerçekten bir tane adam koyup su tattırsınlar. Oraya gidince bir kişiyle muhatap olma şansımızı artırsınlar. Bu kadar basit yani. Çünkü hakikaten içime oturdu. Yılların güzelliği, yılların tarihi sadece yarısı kuru yarısı dolu havuz ve banktan ibaret kalmış. O kadar üzücü ki anlatamam size. Neyse, bunlara üzülmeyelim. Yemeklerden bahsedelim. Karnımız acıktı, daha da acıksın diyelim. O zaman sevgili Görkem ve tüm dostlar için Akrep Nalan geliyor ve diyor ki Halikarnas diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Cengiz mesaj atmış. Diyor ki iyi akşamlar Burçin abi, nasılsın diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın sevgili dostum? Ben Ankara keçisini söylemek istiyorum demiş. Vallahi biraz herhalde ben söyledim. Gerçekten çok önemli bence. Ankara'nın adını dünyaya duyuran değerlerimizden biri sonuçta tiftiğiyle meşhur olduğunu okul yıllarından beri hatırlıyorum. Bazen yaşadığımız şehrin değerlerini yeterince tanımıyoruz. Bugünkü konu sayesinde biz de bildiklerimizi tazeliyoruz sayende demiş. Sıradaki şarkıyı Ankara'mızı değerlerine sahip çıkanlara armağan ediyorum. Düşün, demek ki bana armağan ediyorsun sevgili dostum. Çünkü ben Ankara'mıza sahip çıkmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ve her zaman şunu söylüyorum. Ankara hak ettiği değeri bulan bir başkent asla değil diyorum. Ve 2025 yılında 2026 için ne denmişti? Havaalanı için metro başlayacak denmişti. Temmuz'un 7-22'sine geldik. Efendim 7. 22'sindeyiz. Bir tane küçücük çivi, cam çivisi var ya, çerçeve çivisi, o bile çakılmadı. Ne diyelim, çakılırsa haberimiz olur diye düşünüyorum. O zaman sevgili Cengiz'e, Ankara'yı sevenlere, Ankara keçisine bayılanlara Sibel Can gelsin ve desin ki çakmak çakmak desin.

Sevgili dostlar, şu anda aldığım habere göre Fethiye Gökçeovacık'ta yangın var, orman yangını var. Ekipler söndürmeye devam ediyorlar. İnşallah çok büyük sıkıntılar olmadan bu yıl atlatırız. Çünkü geçen yıl gerçekten çok canımız yandı bu konuda. Bu yıl inşallah böyle olmaz. Daha böyle küçük, hani sıyrıklarla atlatırız derler ya, küçük sıyrıklarla atlatırız. O tabiatımız, o doğamız, o ormanın içinde yaşayan o canlarımız var ya, onlara hiçbir şey olmaz. Çünkü ekolojik denge bozulduğunda birçok şey ne yapıyor? Gidiyor. Sizsiz olun. Lütfen özellikle pikniğe gittiğinizde cam şişeler, cam kırıkları vesaire hiçbir şekilde sağa sola atmayın. Biliyorsunuz onlar mercek görevi görüyor ve kuru otları, kuru çalıları yakıyor. Aynı zamanda piknik yaptınız, mangal yaktınız. Mangalı söndürdüğünüzde tamamen emin olduktan sonra onu bir torbaya koyup çöpe atmanızda fayda var. Çünkü aksi takdirde yine güneş ışınlarından alevleniyor ve sıkıntı yaratabiliyor. Ormanlar hepimizin oksijen kaynağı. Lütfen onları koruyalım, kollayalım ve kötü şekilde kullananlar varsa da 112-112 ihbar edelim. Bu sefer marka, model, yön, plaka, renk demeyeceğim. Sadece mevki söyleyin. Gerisini emniyet güçlerimiz halledecek diyorum ve sırada çok güzel bir şarkıyı tüm dostlara armağan ediyorum. Tüm doğa severlere gitsin. Murat Boz bizlerle, diyor ki hayat sana güzel diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.55 oldu ve ilk saatimizin sonuna geldik bile. Evet, yine zaman çok çabuk akıp geçti. İkinci saatimizde ne yapacağız? Yumoş Yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'le Dönence ile devam edeceğiz. Yine birbirinden cici iki tane sorumuz olacak ve doğru cevabı verene iki tane yastık edeceğiz. İki ayrı kişiye tabii, birer tane olmak kaydıyla. Bakalım kimler cevaplayacak? Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Takip edeceksiniz. Google amcayla işbirliği içinde olacaksınız. Kopyalı yapıştırıla ilk bana arayan ya da ilk mesaj atan ne yapacak? O güzel yastığı kazanacak diyorum ve çok güzel bir şarkıyla evet araya giriyoruz. Gülşen bizlerle olacak. Bangır bangır diyecek. Ardından reklamlar. Reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Mesajı nereye mi atıyorsunuz hemen söylüyorum. 0312 985 0886 bizim WhatsApp numaramız. Aynı zamanda bizi bu numaradan arayabilirsiniz sevgili dostlar diyorum ve Gülşen'le sizi baş başa bırakıyorum.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, 22 Temmuz 2026 çarşamba akşamındayız. Saatlerimiz 18.06'yı gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Yumoşatak sponsorluğundaki Burçin Gülbenk Dödenenci'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve hemen konumuzu radyolarını yeni açanlar için tekrarlayalım. Diyoruz ki Ankara'nın neyi meşhur, yemeği, hayvanı vesairesi neyi meşhur, onlardan sohbet ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tabii ki ne yapacağız? Mesajlarınızı da bol bol okuyacağız. Bu arada tabii ki iki tane de yastığımız olacak. Birazdan yarışmamızı da yapacağız. Efendim sevgili Gülhan mesajı atmış, diyor ki merhaba Türkiye'm, herkese günün bu saatinden selamlar. Büyük lider Atatürk'ün kabrinin olduğu yer Anıtkabir. Kedisi, keçisi, Beypazar evleri diye konuşabilirim demiş. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı gönlü güzel olan herkese armağan ediyorum diye eklemiş. Vallahi sadece Beypazar evleri değil, aynı zamanda hamam önündekiler de bence çok güzel. Orayı da ekleyebiliriz. Tabii ki atamızın Anıtkabir'ini hiçbir zaman unutacak değiliz. Onun için ne diyoruz? Anıtkabir'imizi de ekliyoruz. O gönlümüzde çok farklı bir yer var zaten. Kedimiz, keçimiz, Beypazar evlerimiz ve Anıtkabir'imiz dedi sevgili Gülhan. Efendim o zaman çok güzel bir şarkıyla devam edelim. Erol Evgin diyor ki bir şarkı daha söyle diyor. Ondan sonra Yumoşatak'tan bahset diyor. Tamam dedim, ben de öyle yapalım.

Evet sevgili dostlar, hayatınız boyunca çıktığınız en uzun yolculuğun neresi olduğunu biliyor musunuz acaba? Belki kilometrelerce uzakta değil, her gece ne yapıyoruz efendim? Gözlerimizi kapattığımız yerde

başlıyoruz hayata. Rüyalar, hayaller, yeni başlangıçlar hepsi yatakta oluyor, biliyor musunuz? Yatağa yattığımızda, kafamızı yastığımızda koyduğumuzda hayaller kuruyoruz. Keşke şu anda şurada olsak, bu anda burada olsak, keşke şu anda deniz kenarında olsak ya da yaylada olsak ya da akrabalarımızla beraber olsak diye hep hayallerimizin içerisinde yaşıyoruz. Ama hayallerimizi yaşarken o yorgun argın vücudumuzun dinlenmesini de istiyoruz. Çünkü bir yandan sırtımız ağrıyor, bir yandan böyle belimiz ağrıyor derken böyle ne yapıyoruz, böyle büzüşüyoruz, kendimizi yatağımıza kaptırıyoruz, bir an evvel dinlenelim, sabaha sağlıklı uyanalım diye çaba sarf ediyoruz. Ama burada yumuş yatak diyor ki, eğer benimle uyur musun dediğimde uyumazsan sabaha dinç kalkamıyorsun diyor. Onun için 55 yıldır ben bu özel yolculuğa konforla elçilik edenlerden bir tanesiyim diyor. Tecrübemi, üretim gücümü buluşturuyorum sizlerle diyor. Çünkü her güzel yolculuk iyi bir başlangıcı hak ediyor. Ben de iyi bir başlangıç için yumuş yatağı size öneriyorum. Ne yapın? Bel ağrınız mı var? Bel fıtığınız mı var? Gidin Frida yatak alın. Vücudunuzu sarsın. O muhteşem yay sistemiyle de sizi mükemmel derecede uyutsun. Sabah zinde, güler yüzle, tatlı dille ne yapsın efendim? Sizi insanlara sunuş yapsın. Çünkü güler yüz, tatlı dil böyle dinç uyandığınız zaman oluyor. Aksi takdirde olmuyor. E yatağın güzelse her gün dinç uyanan sen olursun diyorum ve hemen sorumuzu soruyorum. Ankara'nın en meşhur yemeği hangisidir? 0312 985 0886'ya doğru cevabı atan yumuş yastıktan, yumuş yataktan çok güzel bir yastık kazanıyor diyorum. Ve Ekin Uzunlar geliyor, diyor ki geliyorum yar diyor, yastığı ben alacağım diyor.

Durmuş kardeşim mesaj atmış, diyor ki abicim hayırlı yayınlar demiş, işin gücün rast gitsin, çok teşekkür ediyorum. Senin de dedin ya, Ankara'yı anlatmak istiyoruz, hep İstanbul diye bir söz var abi, bilir misin, bütün şairler İstanbul anlatır çünkü Ankara anlatılmaz, yaşanır demiş ve benden de kocaman bir alkışı hak ettin vallahi. Evet sevgili dostlar, Ankara anlatılmaz, yaşanır. Ankara'nın sadece denizi yok, onun haricinde her şeyi çok güzel, güzel olmaya da devam etsin. Ama şu metro ağımız biraz genişlesin, şu havaalanına giderken metrolar yapılsın, sağa sola giderken yapılsın. Bunlar bizim ihtiyacımız. Çünkü Ankara nüfusu çok arttı, trafik çok arttı. Eğer altyapı olmazsa, metro Ankara genişlemezse, Ankara trafiği yakında kaldırmaz. Milyonlarca araba var Ankara'da sevgili dostlar diyorum ve çok güzel bir şarkı sevgili Durmuş'a ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan edeceğim. Hande Yener diyor ki sen yoluna ben yoluma diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Resul kardeşim demiş ki selamünaleyküm, hayırlı yayınlar değerli Radyo Karadeniz ailesi demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da güzel bir akşam diliyorum ben de. Efendim Yumuşatan Yeşilbayır Mamak bölgesindeki bayilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Aydınlar Grup 3 şubesiyle var efendim. Aydoğanlar Yeşilbayır Şubesi, Oğuzalı Yeşilbayır Şubesi, Evpark AVM Bedir Ateş, Kayaoğulları Mobilya Sayım Kayaoğlu 2 Şubesi de efendim. İmza AVM Mobilya demiş Akdere Şubesi, Oğuzalı Akdere Şubesi, Göksu Mobilya Murat Kayaoğlu İçözdere Şubesi ve Oğuzalı Mobilya Abidinpaşa Şubesi diye geçiyor. Pursaklar ve Saray'da Nidalı Pursaklar Şubesi, Evşop Pursaklar Şubesi, Oğuzalı Pursaklar Şubesi ve Nidalı Saray Şubesi diye de devam ediyor. O kadar çok yerde var ki gerçekten say say bitmiyor diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam edelim o zaman. Hem sevgili Resul'e hem de Yumuşatan tüm bayilerine gelsin. Şu anda bizi hepsi dinliyor. Hepsine de buradan selamlar, hayırlı ve bol güzel satışlar, kazançlar diliyoruz. Fatih Erkoç bizlerle ve diyor ki Yumuşatak diyor, sana diyor deliyim, deli diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.28 oldu ve hemen bir mesajımızı okuyalım. Sevgili İrem mesaj atmış, diyor ki merhaba Burçin abi, yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili İrem'cim, ama şöyle bakıyorum 15 Temmuz'da atmışsın, bayağı bir zaman geçmiş. Ne yapıyoruz efendim? 4 gün üst üste sınıfta kalıyoruz ama sana torpil yapacağım, sınıfta bırakmayacağım. Benim söyleyeceğim her şey söylenmiş, o yüzden sadece halini hatırını sormak için yazıyorum. Çok teşekkür ediyorum, valla ben de sana torpil yaptım, sınıfta bırakmıyorum bu halimi hatırını yazın için. Umarım iyisindir demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seni sormalı. Valla sesim nasıl geliyor? Sizler daha iyi duyuyorsunuz. Bence sizlerin sayesinde sesim çok güzel geliyor diye düşünüyorum. Gelecek şarkıyı Gülhan ablama, Ferdi abime armağan ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum diye eklemiş sevgili İrem. Efendim onlara çok güzel bir şarkı birazdan armağan edeceğim, ama diyorum ki bu gece yattığınızda yatağınıza uzanmadan önce ona şöyle bir bakın, tamam mı? Kaç yıldır sizinle? Kaç kez artık beni değiştir diye söylüyor ama bir türlü duymuyorsunuz. Çöken yerleri düzeltiyoruz, çeviriyoruz, idare etmeye çalışıyoruz ama artık kabullenelim. Bazı şeylerle vedalaşmanın zamanı geldi. Hele söz konusu her gece saatlerinizi geçirdiğiniz yatağınızsa, ki günün üçte biri sevgili dostlar. Kendinize beni bir daha efendim uyarma, ben yatağımı değiştireceğim diye kendi kendinize telkin yapın. Elbette ki aranızda duygusal bir bağ var ama bu duygusal bağ sizi yorgun uyandırıyorsa artık vedalaşma zamanı gelmiştir. Belki de uzun zamandır aradığınız rahatlık hemen yanı başınızdadır. O yanı başınız neresi mi? Tabii ki Radyo Karadeniz.com.tr'de Burçin Gülmek'te dönencenin sponsoru Yumuş Yatak'tı sevgili dostlar. Gidin Yumuş Yatağı deyin ki idare etmekten vazgeçtim. Artık senin o güzel Burçin'in anlattığı muhteşem yataklardan almak istiyorum deyin ve doya doya yatın. Doya doya yatın ve yatağın tadına varın.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545, 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yatakları'nın sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
5: Sevgili dostlar, My Dream'den sevgili Ömer demiş ki abi yayınlar, Ankara'nın en meşhur en meşhuru sensin demiş. Sıradaki parçayı My Dream Güzellik Salonu çalışanlarına ve müşterilerine hediye ediyorum demiş. Ben de diyorum ki madem beni havaya soktun, o zaman sana güzel bir şarkı çalarım ben de. Oldu olacak. En güzeli, en kalitesi benim diye ben de hava atayım o zaman diyorum ve çok güzel bir şarkıyı hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan edeceğim. Ama onun öncesinde ne yapıyoruz? Tabii ki sorumuzu soruyoruz. Diyoruz ki Ankara Kalesi ne zaman, kimler tarafından yapılmış? Kesin bilgi yok ama olanı yollayın. İlk doğru cevap verene ben de ne yapacağım? Bir yastık hediye edeceğim. Şimdi süremiz başlayacak ve şarkı bitince de bitecek. Sevgili Ömer ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına Yeliz geliyor. Diyor ki oldu olacak diyor ve bizi 2010 yıllarına götürüyor.

Evet sevgili dostlar, bugünün ikinci talihlisi sevgili Salih kardeşim. Valla bütün her şeyi kopyala yapıştırla yollamış sağ olsun. Tabii ki biraz önce sevgili Ömer de yollamış ama maalesef ondan önce sevgili Salih yolladığı için yastığın sahibi oldu. Diyor ki Ankara Kalesi'nin ne zaman ve kimler yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak M.Ö. 2. yüzyılda bölgeye yerleşen Galatlar döneminde var oldu. Daha sonra Romalılar, Bizanslar ve Selçuklu döneminde onarılarak genişletildi. Tarih kayıtlarında yer almaktadır demiş. Ben de baktım zaten o cevabı hani biliyordum. Bir karşılaştırdım. Noktası, virgülü, koyusu açığına kadar hemen koplamış yollamış valla ama yine yüreğine sağlık. Çok hızlıydın. Bugünkü talihli sensin. Kayaoğulları Mobilya'dan Sayın Bey'e gidiyorsun. Diyorsun ki Burçin Gülbenk'te Dönence'den, Yumuş Atak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te Dönence'den bir adet yastık kazandım diyorsun. Gitmişken varsa eğer şöyle yatak ihtiyacın, koltuk, kanepe, köşe koltuk, hepsini ne yapıyorsun? Oradan alıyorsun. Çünkü Yumuş Yatak sadece yatak üretmiyor. Onun yanında bazası, başlığı, ne istersen var. Tam takım muhteşem gözüküyor. Hele ki o başlıklarını görün. Nasıl bir mimardır anlamak mümkün değil. O kadar güzel bir çizim ki abartmıyorum. Bunu görmek istiyorsanız www.yumuşyatak.com.tr. Antresit gri renkte ve mükemmel çizimle yumuş yatan başlıkları da ses getiriyor. Takım alırsanız yatak odanız gerçekten farklılaşır ve insanlar imrenir diye düşünüyorum ve çok güzel bir şarkıyı hem sana hem o mimar kardeşimize hem de tüm Arge çalışanlarına, gerçekten bir Arge ordusu var. Arge ordusunda çalışan herkese gelsin. Emre Altuğ bizlerle, diyor ki sev diyemem diyor. Tabii ki Salih kardeşim sana da geliyor.

Sevgili dostlar, bir yatağın en güzel testi pazar sabahı yapılan testtir. Neden biliyor musunuz? Bir yatağın ne kadar güzel olduğunu anlamanın çok basit bir testi var. Pazar sabahı alarm yok, toplantı yok, acele yok, hiçbir şey yok. Gözlerinizi açıyorsunuz ama yataktan çıkmak istemiyorsunuz. Şöyle bir sağa dönüyorsunuz, sonra sola dönüyorsunuz. 5 dakika daha derken yüzünüze küçük bir tebessüm veriliyor. İşte insanın yatağıyla arasında iyi bir bağ kuruluyor. Bunun adına da yumuşak yatak deniyor. Kalkmak zorunda olmadığınız sabahlar daha da güzelleşiyor. Çünkü yumuş yatak sizi dinlendiriyor. Yumuş yatak sizi keyiflendiriyor. Yumuş yatak sabahları kalktığınızda sizi gülümsetiyor. Çünkü yorgunluk, argınlık tamamen artık vücudunuzdan yok olup gidiyor. Dikkat edin, tek yan etkisi ne biliyor musunuz? Yatağınızdan ayrılmak istememeniz olabilir. O da sizin işe geç kalmanızı sağlar. Patrondan fırça yersiniz. İşverenseniz de işçileriniz kapıda bekler. Onun için sizsiz olun. Yatağınızın kıymetini bilin, tadını bilin. Pazar yatağı, pazar günü yatağınızdan çıkmamakta fayda var diyorum. Yumuş yatak bazı sabahlar kalkmamak için güzel bir bahanedir aslında. Siz de ne dersiniz? Yatarsınız. Alarm çalmamış, otobüs gelmedi, arabanın benzini bitti, başım ağrıyordu gibi kelimeleri kullanarak o yatakla hiçbir zaman ayrılmamak üzere ne yaparsınız? Onunla beraber kalırsınız diyorum. Çünkü yumuş yatak tam 55 yıldır bunun için var. Sizin yatakla bütünleşmeniz için var diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Rafet El Roman geliyor, diyor ki yumuş yataklı günler gelecek ve bu günler de yumuş yatakla yaşanacak diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.56 oldu ve bugünlük yayınımızın yine sonuna geldik. Ama hemen şöyle mesajlarımızı arda arda okumak istiyorum. Çünkü çok biriken mesaj var, hiç olmazsa birkaç tanesini iletelim. Sevgili Yaşar demiş ki Burçcan merhaba, Ankara'nın en meşhur yiyeceği çubuk turşusu, çubuk vişnesi ve yemeklerinden de homaça demiş. İyi akşamlar demiş. İlk defa duydum homaçayı. Acaba bir yazılım yanlışım var bilemiyorum ama homaça diye bir yemek varmış, bilginiz olsun. Sevgili Gülen Hanım demiş ki iyi akşamlar Burçcan Bey, nasılsınız? İyi yayınlar. Ben Ankara'nın en meşhuruna tabii ki Ankara tava diyorum. Bir dürüm söylüyorsunuz masaya gelen ikramlarla demiş. Ankara tava ile beraber ziyafet başlıyor. Salata, cacık, patates derken ana yemeği unutuyorsunuz ama Ankara tavanın yeri bir başka. Sıradaki şarkı güzel yemek sevenlere armağan ediyorum. Hiç falan herkes güzel yemeği seviyor. Sevgili Veysel'e bakalım hemen neler demiş. İyi akşamlar Burçin abi, sizi arabada dinliyorum, trafikte bugün çok keyifli. Ankara'nın meşhuru deyince Ayazı'nı unutmadan yazmadan olmaz demiş. Kışın sabah erken saatte dışarı çıkan ne demek istedi bilir. Montu giyiyorsun, atkıyı takıyorsun, yine bir yerden içeri giriyor o soğuk demiş. Şimdi sıcaklardan şikayet ediyoruz, insanoğlu işte. Ama Ankara'nın her mevsimi ayrı güzel. Sıradaki şarkıyı Ankara'dan vazgeçmeyenlere armağan ediyorum diye de eklemiş. Vallahi yüreğine sağlık, Ankara'nın her şeyi güzel gerçekten. Gerçekten muhteşem bir şehirde yaşıyoruz ama kıymetini bilmiyoruz. Siz siz olun, Ankara'ya sahip çıkın bendeniz gibi. 3 gündür Ankara ile ilgili program yapmaktan son derece keyif alıyorum. İnşallah festivaller, inşallah konserler, inşallah güzel sinemalar,

Radyo Karadeniz.com.tr üzerinde dünyanın her yerinde buluşmak üzere. Mutlu, güzel, sağlıklı bir akşam. Yumuş yatakla keyifli uykular diliyorum. Ve Kenan Doğulu bizlerle o güzel sesiyle diyor ki, Rakkas.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: geldi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Ve işte.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

Kadınlar kurtaracak dünyayı. Gözleri kocaman. Mavi. Kara. Ela. Kahverengi. Yeşil. Boyları selvi. Orta selvi. Az selvi. Bakışlarına, boylarına, huylarına kurban olduğumuz kadınlar. Öyle ki değil kalkan ele, kalkan kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar. Yalan ötesi verisi, var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz, kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız, sebebimiz.

Bilmesen de yara biri içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Bir uçurum üzülür belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşksa

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.
1: Ben ona portakal çiçeği verdim.

uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acımısıyım. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel gel gel gel, portakal çiçeğim gel. Gel gel, hadi gel, portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana.

yeşiller. Ne şarkılar yazıldı senin uğruna. Ne destan saçlar yaşandı her sokağında. Sebep neydi, kimdi, kimdi bu kadar zalim olmana? Bir ben mi, bir ben mi fazla geldim? Bir ben mi İstanbul?

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.